0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudibart.
4: Video camera bigade amotsvet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhebit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. Saimedo partneri tkveni reklamisvis. 2 19 20 10.
14: Saatis Dardimandis.
15: Ეჭვი ხალხო,

0: supermarketlar nerede değilsin ya? Akana Kutaisi Ari. Egeri ne gidiyor ha?
1: Radyo Dördemendiz Exclusive.
0: Anlatma kaçırmayın. Kavun var gün.

0: Radyo Dertimendis ekskluzivi.
1: Vincetebs is Paulops ipove. Radio Dertimendi.

ve çemit sada dedemit çemim zedem tuare meşeniz sond koski mahsus mahsus bit hulup dip holo çen serilips hat gil sarut mubdi çem zgul şi sva vardep suqe vodi şen zendana